0: Ja, heute soll es bei uns auch im Studio um das Thema die Einschulung gehen. Morgen wird es nämlich circa 25.000 Kinder in Schleswig-Holstein eingeschult. Für viele Kinder beginnt jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Die Kindergartenzeit ist schon vorbei. Und schon bald heißt es Schulranzen auf, Schultüte in die Hand und ab in die Schule. Für die Kinder ist dieser Tag natürlich etwas ganz Besonderes. Manche freuen sich schon riesig darauf, neue Freunde kennenzulernen, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Andere sind vielleicht ein bisschen aufgeregt oder sogar auch nervös. Und das ist völlig normal. Besonders spannend ist natürlich, was in Schultüte ist. Süßigkeiten, Schulmaterial, kleine Spielsachen oder vielleicht sogar eine Überraschung. Auch für die Eltern ist die Einschulung ein aufregender Moment. Sie sehen ihr Kind einen neuen Schritt im Leben machen. Und da kann schon einmal die ein oder andere Freudetränen fließen. Aber bei aller Aufregung sollte man eins nicht vergessen. Schule soll nicht nur Lernen bedeuten. Es geht auch darum, Freunde zu finden, gemeinsam Spaß zu haben und viele neue Erfahrungen zu sammeln. Deshalb wünschen wir allen Schulanfängerinnen und Schulanfängern einen tollen Start, ganz viel Spaß und natürlich eine wunderschöne Einschulung. Evet arkadaşlar, şimdi Almanca ilk okul öğrencilerden bahsettim. Çünkü yarın yaklaşık 25 bin çocuk Schleswig-Holstein'da okula başlayacak. O yüzden ben de şimdi sizi alıp eskilere götürmek istiyorum. Biraz siz bahsedin. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? İlk okul zamanınızdan biraz bahsedin.
1: En eski deyince herkes bana mı?
0: Özür dilerim, buyur. En eski sen oluyorsun aramızda.
1: Evet. Şimdi ben 80-90 arası gittim. Hı-hı. O zamanlar ilkokul 5 yıldı. Ben 80 doğumluyum. Ve 5 yaşında okula gittim.
0: O nasıl oluyor? 5 yaşında okula başladın.
1: 10 yaşında da okuldan çıktım. 5 yıl gittim. Şöyle bir şey, 80 darbesinden sonra Türkiye'de zaten yokluk vardı. Hı hı. Ablama babam okula yazdırmaya götürmüştü. Hı hı. Müdür de arkadaşıydı. Demiş ki Zeki gel, kızı da yazdıralım, küçük kızı. Zaten ben daha bir iriydim, büyüktüm ablamdan. Zaten iri yarı hani şey yapar, hı hı. Aynı kitapta okurlar, hani masraf azalır. Böyle şipan etmek istedi herhalde babam, gittik. Ben
0: ama
1: de
0: işte o zaman şartlar öyleymiş. Hı-hı.
1: Fakat hep okuldan kaçıyordum.
0: Neden?
1: Ağlıyordum. 5 yaşında küçüğüm, çok fazla konuşamıyordum. Mesela kitap diyemiyordum, kipap derdim. Hı-hı. Babam hep eve gelince niye okuldan kaçtın kızım derdi. Evimizde o zaman Mudanya'da oturuyorduk. Yani küçük gitmek iyi değil. Bu sebepten dolayı ben çocuklarımı hep kendini biliyordu. 7 yaşına gönderdim, geç olabilir. Yani hı-hı. Burada da biliyorsunuz böyle doğum şeyi falan denk gelmesi gerekiyor. Aynen, biri 6,5 biri 7'de gitti. Benim zamanımda okul farklıydı tabii. Almanya farklı. O zamanlar önlük giyiyorduk biz. Siyah önlük, hı-hı. Beyaz yaka. Şeyler gibi, rahibeler gibi. tahta sıra ve masalar vardı o zamanlar. Hı-hı. Tabii Türkiye'nin şartları. Okullar çok kalabalık olurdu. Her sınıf çok kalabalık olurdu ve sabahçı öğlenci olurdu. Biz sabahçıydık. Bir sırada 4 kişi oturduk. Ablam, hı-hı. Ben, bir 2 kişi daha. Okul sistemi tabii farklı, ondan bahsetmeyeyim.
0: Hatırlıyor musun yaklaşık ne kadar, kaç kişiydiniz sınıfta?
1: Allah, 30 desem şimdi sıralar, hı-hı. Aklıma geliyor. Okulun büyüklüğü valla 30 vardı. Bir teneffüs olurdu. O Schulhof böyle... İnsanlar birbirimizi çiğnerdik. Her sınıftan 30-40 kişinin çıktığını düşün böyle. Öyle hademeler vardı mesela. Yani o zamanlar hademeler genelde böyle yaşlı amcalar olurdu ve soba yakılırdı.
0: Ya.
1: Her sabah biri sırayla sobayı yakardı. Görevlerimiz vardı. Hı hı. Okulu temizleme görevlerimiz vardı mesela bizim. Hı hı. Öyle görevlendirilirdik. Onları yapardık. Yani bahçe falan düzenini biz yapardık. Ya. Hani Japonlar şu anda öyle bir sistem uyguluyor ya.
0: Doğru. Hı hı. O Türkiye'de de zamanında var diyorsun.
1: Başlıyorlar. Evet. Biz onları yapardık, yaptık yani çok.
0: Hı hı.
1: Orada öğrendik temizlik yapmayı.
0: Ama aslında da yani yanlış bir şey değil.
1: Değilmiş.
0: Küçükten öğrenmek.
1: Sonra bir şey çıktı, hani yanlış çocuklara iş yaptırıyorsunuz falan. Hademeleri çalıştırmıyorsunuz
0: disiplin,
1: diye.
0: Disiplin. Ama öğreniyor çocuklar.
1: Şimdi ben düşünüyorum, çok doğru yapmışlar. Bizler, hı-hı. Böyle 80'li yıllarda disiplinli, sonra gelenler bilmiyorum şimdi.
0: Damla'yla Tamer'e bakıyoruz, onlar birazdan anlatacaklar.
1: Şimdi onlar anlatsın, benden bu kadar.
0: Tamam. Kapatın. Teşekkürler. Siz bakalım anlatın. Nasıl geçti çocukluğunuz? Daha doğrusu yani ilk okul zamanınız.
2: Ben mi başlayayım?
0: Tamam, sen başla.
2: Bir tık daha yaşlı olarak. Ya açıkçası ben Özür abla kadar hatırlamıyorum yani. O konuştukça bende bir şeyler gelmeye başladı falan böyle. Yani hatırladığım, ben de erken başladım ama ilkokula değil. İlkokuldan önce bir de bir sene anaokulu oluyordu.
1: Evet.
2: Hala var mı bilmiyorum yani.
1: Var.
2: Vardır değil mi yani?
1: Kreş
2: değil de.
1: Anaokulu.
2: Kreşler özel oluyor, anaokulu.
0: Kreş önce olmuyor mu? Kreş ilk okulu, anaokuldan önce.
1: Şöyle.
2: Kreş daha küçük olanlar. Aynen. Kita gibi.
0: Aynen.
2: Buradaki.
0: Kita. Aynen. Almanya'da kita oluyor.
1: Okul öncesi oluyor.
2: Evet evet. Şu 6 aynen. yaşında okul öncesi. Gidiyorsun. Ben onu 5 yaşında gitmiştim. İki kere gittim diye hatırlıyorum. Yani 2 sene yanlış hatırlamıyorsam. Oradan kalmaya başladım herhalde. sonrasında işte 7 yaşında normal ilkokul falan. Hani temizlik falan deyince aklıma şey geldi. Sanki arada bir o masa örtüleri vardı bizim. Onları eve götürüp yıkayıp daha evet. doğrusu annemize yıkatıp hani
1: evet.
2: geri getiriyorduk gibi hatırlıyorum yani. Yani. Onun dışında ama temizlikle ilgili mesela aklıma gelen hiçbir şey yok. Hani
0: üniforma hala taşıyorlar mı Türkiye'de? Okulda?
1: Hayır.
2: Yok, şimdi sivil serbest kıyafet herhalde. Yani liselerde öyle de.
1: 2000'den sonra mı kalktı bilmiyorum.
2: Yok, ben okurken şey vardı yani
1: mavi
2: şöyle
1: önlük
2: yoktu ama işte gri pantolon ve beyaz gömlek.
0: Belirli
2: giyiyordu.
0: Renkler vardı
2: evet,
0: diyorsun.
2: Evet. Tamam. Üstüne de süveter gibi bir şey ne oluyor öyle bir şey giyiyorduk. O yüzden mesela ben beyaz gömlekten nefret ederim. Hani çünkü okul yıllarında sürekli beyaz gömlek giydiğimiz için.
0: Travma yaşadım diyorsun yani.
2: Evet evet. Yani bu okula gidiyor gibi hissediyorum kendimi beyaz gömlek giyince. O yüzden konserlerde de sıkıntı oluyor. öyle yani ilkokulla ilgili hatırladığım bir bu var. Yani masa örtüsünü yıkama bu kadar yani.
3: Evet, benim gibi biraz daha farklı sanırım. Çünkü ben özel okula gittim. Ve orada her şey bizim için yapılıyordu. Biz sadece okula gelmeliydik öğrenciler olarak. Ama babam devlet okulunda çalıştığı için oradaki işleyişi de az çok biliyorum. Yani bu şeyler oluyordu. Sınıf okul aile birliği işte öğrenci velilerinin toplandığı böyle işte oradan onlar çeşitli para topluyorlar sonra işte etkinlikler yapılıyor vesaire vesaire. Ben ama ilkokula dair maalesef çok fazla şey hatırlamıyorum yani hemen bitmesini istediğim bir dönemdi. Şükürler olsun ki bitti ve hemen unuttum yani.
0: Anlıyorum.
3: O yüzden ama işleyiş özel okulda çok farklı oluyor tabii ki yani. Hani mesela öğrenciler yani sınıflar çok daha az öğrenciyle ders
0: anladım.
3: Yapıyor. Hani o yüzden işte benim okuluma kurayla giriliyordu mesela. Yani isteseniz de hemen kayıt ettiremezsiniz. Bir kura yapılıyordu işte. Böyle çekiliş gibi kazananlar gidiyordu yani. Hani o zaman da benim ailemin çok iyi bir durumu olduğundan değil ama biraz böyle annemin arkadaş çevresinde böyle bir okul popüler olmuştu.
0: Anladım.
3: İşte çok iyi bir okul muhakkak çocuğumu buraya götürmek istiyorum falan.
0: Aynen.
3: Onlar da hani şartlarımızı zorlayalım ve kızımız burada okusun moduyla beni oraya yolladılar. Yani çok hatırladığım bir şey yok o yüzden ama muhakkak ki Almanya'daki okul başlangıcıyla farklılıklar vardır. Yani bizde mesela bu Schultüte dediğimiz
0: aynen,
3: külah
0: aynen.
3: yoktu. Ben öyle bir külah hatırlamıyorum.
0: Ben de size onu soracaktım. Çünkü bizim mesela Almanya'da ben burada okula başladım. Bizde bir külah oluyor. Schultüte deniliyor ve anne baba o Schultüte'nin içine işte hediyeler koyuyor, kalem koyuyor, bazı şeyler koyuyor. Çocuklar çok heyecanlanıyor. İşte Türkiye'de maalesef o yok. O heyecan ama daha başka türlü bir heyecan.
1: Vardı mutlaka. Mesela bizim zamanımızda okul açlı verirlerdi yeni okula başlayan çocuklara.
0: Mesela Almanya'da
1: komşu, mesela diyelim çarşıda dolaşıyoruz. Bugün okula başladı derdi babam. Amca mesela çıkarırdı. Öyle mi işte okulun ilk günü ve
0: yani,
1: öyle
0: yani.
1: Onları hatırlıyorum öyle bir
0: tabii.
1: bir şey vardı.
2: Bana hiç kimse para vermedi.
3: Bayramlarda falan harçlık toplanırdı ve
0: ama
3: benim
0: ilkokulda değil diyorsun.
3: İlkokulda yani direkt bu tema üzerinden para toplandığını hatırlamıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum ama bayramda ne kadar harçlık toplandığını öğretmenler sorardı ve bence çok yanlış bir şey. Ve ben özel okuldaydım yani şey hani euro ve dolar toplayan da vardı. Ben de hani TL'yi zor görüyorum ve küçük bir ailem var. Hani şey gibi hissediyordum. Bunu niye soruyorsunuz ki? Bence pek çok yanlış uygulamadan sadece bir tanesi zaten. Ama evet harçlık bazında ben de çok hatırlamıyorum.
0: Anladım.
3: Yani hani
1: Ben eski olduğum için.
2: Yok,
0: o zaman bir kalemi bile iki kişi paylaşıyordu. Nereden harçlık diyeceksin şimdi, değil mi?
1: Şöyle tabii maalesef. Bizim zamanımızda öyleydi. Böyle büyükler şey verirdi. Mesela askere gidene, Türkiye'de şimdi bilmiyorum şimdi öyle adet var mı? Askere gidene, ne bileyim, dişi çıktı bir çocuğun ya da okula başladı. Aa, teyzesi, ay öyle mi, okula açtı, kitap alır, kendine bir şey alır. Öyle bir haçlık verilirdi ama Schulte ya da başka bir şey hatırlamıyorum. Ha. Öyle vardı.
0: Aynen.
2: Beslenme çantası var ama. Yani aynı şey değil.
0: Önemli. Ama doğru söylüyorsun yani.
1: Şey demek istiyorum şimdi Elif. Çocuklar okula başlıyor ya. Benim de iki çocuğum var. Büyüdüler çok şükür. Fakat annelere ben bir şey demek istiyorum. İlkokulun önemi.
0: Tabii
1: önemini
0: ki.
1: Vurgulamak istiyorum ki ben çevremde çoğu anneden. İlkokul çok önemli değil canım, orada çizgi çekiyorlar, AB gidiyor, 3-4 önemli. Hı-hı. Ben bunu çok duymuştum ve hep tartışırdım. Şimdi bir direkt taşı gibi düşünelim, ilkokulda ne kadar güzel, iyi öğrenirse, anne evde ilgilenirse, baba tabii çalışıyorsa ki. Anneye düşüyor bu görev. Anne ne kadar ilgilenirse ve kendini o çocuğun okuldan geliş saatine, dersine, şeylerine kontrol edip öyle programlarsa o çocuk çok verimli oluyor. Ben bunu kendi çocuklarımda gördüm. Ve birinci sınıf çok önemli. Birinci sınıfta ne anlıyorsa, ne öğreniyorsa öyle, ikiye de üçe de öyle katlanarak gidiyor. Ama anlamadıysa ikiyi de anlamıyor. Üçü ve karma karışık oluyor. Çocuk hep förderim falan var, ek dersler, onları almak zorunda kalıyor. Ve aileler burada öğretmenleri suçluyor. Almanya'da ben bununla çok karşılaştım. Öğretmenleri suçluyorlar. Yani buna değinmek istedim.
0: Anne babanın da görevi, öğretmenlerin de biraz görevi.
1: Görevi ama
0: aynen.
1: Anne ama, evde anne baba.
0: Tabii ki şart.
1: İlgi
0: şart.
1: Çok önemli ilk sınıfta.
0: Şart. Doğru. Evet, benim de yarın yeğenim okula başlayacak. Ben buradan ablama selamlarımı gönderiyorum. Enişteme selamlarımı gönderiyorum. Ve Mert'cim, teyzen seni çok seviyor. Yarın her daim Allah zihin açıklığı versin. Yolun açık olsun. Seni çok seviyorum. Evet, o zaman bir müzik parası verelim mi?
1: Verelim.

0: Tamer'cim, sen sıradaki parçayı baban için istedin. İstersen biraz bize babandan bir bahset.
1: Evet, yani şimdi ilkokuldan bahsedince tabii ki ondan bahsetmem olmaz. Çünkü tabii. Ben babam öğretmendi, işte şu anda emekli öğretmen. Onun çalıştığı okulda okudum. Yani ilkokulda da ortaokulda da.
0: Törpüllüsün o zaman.
1: Yok yok, hiç öyle bir şey olmadı yani. Gayet herkese eşit davranıyordu babam. Yani. birlikte gider gelirdik işte. Öyle, o yüzden ona da bir şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Tamam.
1: Erol Evgin'den Baba Oğul.
0: O zaman baban için sıradaki parça gelsin.

0: Evet, aslında dinlediğimiz parça bütün babalara gitsin. Değil mi Tamer'cim? Tek senin babana değil, bütün babalara.
1: Hayır bana ne, benim
0: babama. Aslında hep şöyle bir şey olur. Hani derler ya, bir dizi de vardı galiba. Babalar en son duyar. Hep maalesef öyle oluyor. Ama benim babam da özel. Ben babamı da seviyorum. Annemi de seviyorum ama maalesef hep öyle. Ne olursa olsun kız çocukları, ben kendimden bahsediyorum, İlk baş hep anneye koşarlar. Ama halbuki benim babam o kadar, yani kalbi o kadar iyi bir insan ki, ben onun prensesiyim. Halbuki ona da bir sorunum olsa gitsem her zaman benim için, yani benim yanımdadır. Sen ne diyorsun ablacığım bu konuya? Senin babandan biraz bahset.
2: Ben de tabii ki biraz bahsedeyim. Biz Tamer'le konuşurken fark ettik. Bizim hikayeler de aslında biraz benzeşiyor. Benim babam da öğretmen. Uzun süre ama müdür yardımcılığı yaptı. Ama ben aynı okula gitmedim. Aslında tam tersi, onlar da böyle tırnak içinde şey, torpil olmuşsun
0: işte,
2: diye.
0: Bak Tamer'cim, görüyor musun?
2: Ama benim babamın çalıştığı okul da biraz böyle şey, zor ve sıkıntılı bir semtteydi. O yüzden anladım. Hani onlar istediler ki ben daha böyle el üstüne tutulacağım, daha tırnak içinde artık kıymet göreceğim bir okulda devam edeyim. Hani o yüzden böyle bir karar almışlar diyebiliyorum.
0: Anladım,
2: evet,
0: anladım.
2: Babalar ve kızlar için tam bir şarkı yok tabii ki ama bizde de tabii en son babalar duyar tarzı olduğu doğru. Şimdi bunu inkar etmeyeyim ama büyüdükçe paylaşımlarım babamla da farklı bir boyutta oldu ve arttı. Hı-hı. Yani hani bunu tabii ki inkar edemem.
0: Parça aklıma geldi biliyor musun? Ama çok, ya burada çalamayız çünkü gözyaşları işlemi olurum. Kızım diye bir parça var. Ferhat Göçer'in. Çok güzel bir parça. Sonra eğer çalabilirsek çalarız kızım. Tamam. Ferhat Göçer'in yazdığı bir parça. Çok güzel. Tamam. Çok güzel.
2: O zaman babamdan bana gelsin.
0: O zaman benim... aynen.
2: Yani onun tersini yollayamam ama. Evet.
0: Evet öyle. Öznur'cum, sen bizim için güzel bir şiir hazırladın.
3: Evet, hazırladım inşallah. Okumak güzel okuyacağım. Evet, Ahmet Arif'ten Ay Karanlık şiirini okuyacağım. Evet, başlayalım.
0: Başla.
3: Ay karanlık, maviye maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak, vurgun bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım? İlle de ille, sevmelerin gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık, dört yanım puşt sulası. Dost yüzlü, dost gülücüklü, cigaramdan yakar alnım öperler. Suskun, hain, çiyansı, dört yanım puşt sulası. Dönerim, dönerim çıkmaz en leylim gecede. Ölesim tutmuş etme gel, ay karanlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. O zaman buna uygun bir parça çalalım mı? Cem Karaca'dan Ay Karanlık.
3: Oo, çok uygun olabilir.
0: Tabii.

0: Ja, liebe Zuhörer, ich mache mal kurz eine Zusammenfassung, weil wir schon recht lange auf Türkisch gesprochen haben. Wir haben über die Einstellung auch uns auf Türkisch unterhalten, weil das Schulsystem in der Türkei eigentlich auch ganz anders ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es früher einfach viel zu viele Schüler in der Klasse gab. Das hat Özgür uns erzählt, wie sie damals zur Schule gegangen ist, dass sie auf diese Schulbänke saßen mit knapp 30, 35 Schüler in der Klasse. Sie sagte, sie wurde recht früh eingeschult, weil in der Türkei muss man sich halt anmelden. Und da war es so, sie war 5 Jahre alt als Beispiel und sie musste mit einfach in die Schule, weil die Schwester in die Schule gekommen ist. Recht interessant, dass das System in der Türkei anders ist. Die haben früher auch Uniform getragen. Jetzt mittlerweile hat uns Damla und Tamer erzählt, dass das ein bisschen lockerer geworden ist, dass man einfach eine einheitliche Farbe hat sozusagen. Ne? Vielleicht ein weißes T-Shirt, eine graue Hose, dass es einfach passend sein sollte. Schultüte in der Türkei gibt es leider nicht. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, eigentlich recht was Schönes. Wir haben uns unterhalten, dass es ab und an mal vielleicht doch vorkommt, dass man ein bisschen Taschengeld bekommt. Aber ansonsten so richtig Ritual in der Türkei gibt es leider nicht. Das war so das, was wir auf Türkisch gesprochen haben.
1: Evet, şimdi okulların başlangıcı üzerine konuştuk ve aklıma birkaç gündür şöyle bir şey geliyor. Pek çok aile tatile gittiler, tatilleri bitti. Şu an geri döndüler muhtemelen çünkü çocuklar okula dönüyor. Yaz da yavaş yavaş bitiyor. O yüzden tatil üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Size sırayla sormak istiyorum. Tatil sizin için ne demek? Maksimum 3 kelimeyle ifade etmek zorunda.
0: 3 kelime. Tatil 3 kelimeyle anlatılır mı?
2: Peki önce büyükler.
1: Evet.
0: Her zaman büyükler. Öyle olacak Özgürcüğüm. Sen başlıyorsun. Sen bizim büyüğümüzsün.
2: Peki. Ben bir anne olarak benim için tatil stres, yorgunluk ve memnuniyetsizlik.
1: Ya. Bu kadar kötü bir üçleme beklemiyordum ya.
2: Ama aileye karışınca anlarsın. Siz üçünüz de bekarsınız. Evet. Benim için bu. Hani güneş falan onu geçelim benim için bu.
1: Senin için Damla?
3: Benim için uzaklaşmak, şarj ya da şarj ve boşluk. Yani tabii ki daha verimli geçirebilmeyi isterim tatillerimi ama sanırım tatillere dönüp baktığımda en çok keyif aldığım şey böyle sınırsızca uyumak ve hiçbir şey yapmamak özgürlüğümün olması. Her zaman bunu çok sevmişimdir çocukluğumdan beri.
0: Benim için tam tersi çünkü benim için tatil ben demek, her şeyi unutmak, stresi bir kenara atmak, güneş demek, güneşin tadını çıkartmak ve deniz. Bunların üç.
1: Ya aslında beklediğimden farklı cevaplar geldi. Çünkü genelde insanlara tatil ne demek diye sorunca işte deniz, kum, güneş. Genelde hani biz sahilde yapılan tatil akla geliyor. Halbuki çok farklı tatil türleri var. Yani mesela? Ve çadır tatili olabilir, karavan tatili, kültür tatili.
0: Evet.
1: Aslında ama ya yani şeyi fark ettim. Şimdi ben geçen hafta birkaç günlüğüne bir festivaldeydim. Çadırda kaldım. Yani bu da bir tatil aslında ama ben bunun tatil olduğunu yani tatil olarak ifade etmiyordum bunu hiç. Sonra dönünce şunu fark ettim. Aslında tatil yapmışım çünkü Damla'nın da söylediği işte istediğin saatte uyanma özgürlüğü işte ne bileyim ya tamamen boşlukta olma. Yani aslında bütün tatillerin ortak noktası günlük hayatın stresinden günlük yaşantından tamamen uzaklaşmak. Ama maalesef ki Öznur ablanın durumunda böyle bir şey yok anladığım kadarıyla.
2: Evlenip yuva kurarsanız anlarsınız beni. Ve bir de kadınlar genelde tatillerde bütün yükü. Diyelim Koffe Einpack'ın, Auspack'ın böyle.
0: doğru.
2: Otel her şey çocuklar da anneye hep şey yaptığı için. Anne babalar hep rahat diye düşünüyorum. Tırnak içinde
0: doğru belki. Doğru.
2: Ben tatil... Bir de şöyle bir şey, benim geldiğim yer zaten deniz, kum, güneş, dağ, kamp, her şey var Tamer'cim.
1: Evet.
2: Şimdi ben gittiğim zaman yani zaten denizin kenarına gidiyorum, evim orada. Zaten denizin kenarında doğdum, büyüdüm. Hani ekstra Bodrum, Antalya böyle başkaları gibi tatile gitmiyorum. Gittiğim zaman aileme gidiyorum ama ailemde de olsam yine yoruluyorum.
0: Tabii doğru. Yani o da doğru tatil olmuyor.
2: Aynen. Olmuyor, evet.
0: Ya zaten Türkiye'ye gittiğimizde benim için de öyle. Tatil değil. İnsan seviniyor akrabaları görmeye ama tatil öyle çabuk geçiyor ki bir gün oradasın, bir gün teyzedesin, bir gün dayıdasın, evet, amcadasın derken tatil bitiyor. Öyle.
2: Ama gurbetçilerin büyük sorunsalı yani o akrabalar ya. Küsenler mesela.
0: Tabii.
2: Özgür gelmedi işte diyelim, Tamer gelmedi, Damla gelmedi, daha çok ayıp etti. Anneler baskı yapıyor mesela, ay ona da gidelim kızım, buna da gidelim, o da yemeğe
0: aynen,
2: gelecek.
0: Aynen.
2: Böyle bir bağlıyorlar bizi yani. tatil olmamıştı.
0: Ve bence gurbetçilerin her zaman bavulunda çikolata vardır mutlaka. Ve nusknaka. Nusknaka olmazsa olmaz.
1: Kıyafetten çok çikolatayla gidiyorum
0: aynen,
1: ben. Yani.
0: Aynen, aynen. Eli boş gitmeyelim diye valizimizi çikolatayla dolduruyoruz.
2: Kahve, çikolata evet.
0: Aynen, aynen. Ja, ich mache mal wieder eine Zusammenfassung. Der Tamer hat uns eben gerade gefragt, was bedeutet eigentlich Urlaub für euch? Wir haben natürlich Klischee-Sachen gesagt, Sonne, Strand, Erholung. Aber wir haben ja auch unsere Özdur, die zwei Kinder hat. Und Özdur sagt, ganz ehrlich, naja, ja, ja, Entspannung kann ich es nicht nennen. Ich habe zwei Kinder. Es ist schon recht anstrengend, mit Kindern in den Urlaub zu fliegen. Und vor allem, was sie, womit eigentlich sie ein bisschen auch recht hat, sagt sie, meistens müssen auch immer Frauen unser Koffer packen. Und das stimmt, die Männer halten sich immer zurück und wir dürfen immer schön unser Koffer packen. Für allen mit. Evet, o zaman buraya tam tatile uyan bir parça çalalım mı? Sıla'dan Kafa Nereye? Biz Oraya.
2: Süper.

0: Evet, tatilimize gittik. Şarkımızla da biraz tatil havasını burada stüdyoda yaratmaya çalıştık. Peki döndükten sonra neler oluyor?
1: Dönmeyelim, hiç dönmeyelim.
0: Ama her gidişin bir dönüşü vardır
1: Doğru.
0: derler. Tatil dönüşünün sizde çağrıştırdığı şeyler nedir? Üç kelimeyle alayım. Evet.
1: Aa.
0: Özür
1: Yine
0: ablacığım,
1: en
0: senden
1: büyüğümüz
0: başlayalım.
1: Özür.
2: Tabii memnuniyetle. Şimdi ben de üçten fazla şey çağrıştırıyor.
0: İşte onu sınırladım bilerek.
2: Fazlaysa. Şimdi tatilden dönüşte zaten bir Almanya sendromu başlıyor bende. Buraya geliyorum, güneş yok. Bir sendrom başlıyor bende. Buraya adapte
0: Aynen.
2: olamıyorum. Tabii burada da benim Türkiye'de harcadığım tatil boyunca paraları biriktirme hesabı başlıyor bende.
3: Bir tatil
2: bir
3: bitirir
2: dahaki
3: başlasın.
2: tatile gitmek için başlıyorum para hesabı yapmaya. Yani iş. Bir de okul stresi çocukların. Okulu açılıyor. Tatilden gelince ertesi gün hemen çocukları okula götürdüğümü bilirim. İş. Para hesabı, başka bir şey gelmiyor benim aklıma.
0: Onlar zaten yeterli bence, büyük dertler.
3: Aynen. Benim için de aynısı. Depresyon başlıyor bende.
2: Depresyon, yani güneş
3: Depresyon.
2: olmayınca.
3: Çamaşır yıkama en kötüsü.
2: Bir de Türkiye'den aldığım şeyleri artık o kadar çok alışveriş yapıyorum ki, dolap düzenleme. Türkiye'de çok kıyafet alıyoruz ya, getiriyoruz buraya.
3: Doğrudur.
2: O da bir yorucu oluyor benim için.
3: Ama benim için bir güzel yanı var. Çünkü benim ailem burada. Geri geldiğimde ailemi seviyorum. Ailemle kavuşmayı seviyorum yani. Onu da söyleyeyim. O güzel yönü.
2: Biz ayrılıyoruz ya orada.
3: İşte, ama benim için öyle değil. Ben geri geldiğimde benim ailem burada olduğu için çok şükür. Onun için onun sevincini biraz yaşıyorum, evet.
4: Şimdi bu noktada Damla ve benim için tam tersi oluyor. Yani, ya özellikle ben ailemi ziyarete gitmek için yaptığım tatillerde dönüşte ilk düşündüğüm şey hüzün. Yani biz vedalaşıyoruz. Yani ta şeyden beri, üniversite zamanından beri, eskiden otogarda vedalaşırken hüzün başlardı. Şimdi havalimanında vedalaşırken hüzün başlıyor. Bütün uçakta hep şeyi düşünüyorum. Yani evet çok güzeldi ama bir daha birbirimizi ne zaman göreceğiz? Şeyi başlıyor hemen. Ama daha farklı bir tatil yaptığımda, mesela Avrupa içerisinde bir yere gidip geldiğimde ya da böyle kısa işte 5 günlük bir şey yaptığımda bir aslında deşarj olma duygusuyla geliyorum. Hiçbir hüzün ya da depresyon başlangıcı olmuyor.
2: Anladım.
4: Yani olay sadece Türkiye'ye gidince, hani aslında belki de buradayken biz ailemizi ne kadar özlediğimizi fark etmiyoruz. Oraya gidince o duyguyu alıyoruz. Bu sefer
2: Doğru.
4: evet şimdi tekrar vedalaşma vakti yani. Öyle duygulandırdın bizi Damla, bak sorduğun sorularla.
2: Hemen kavuştum buradayım. Tekrar
0: amin.
2: ailemize.
0: Amin.
4: Annemle babam geliyorlar bu arada beni ziyarete.
2: Ha, gözün aydın.
4: Bekliyorum dört gözle. Ich freue mich darauf.
0: Ya. Şöyle. Gelsinler.
3: Aynen.
0: Kolaylıkla.
3: Ama o zaman ben bir depresyon parçasıyla devam edeyim. Özgürcüm, sen bir parça istemiştin. Yazın
2: Evet.
3: yar kar başıma.
2: Uyudu galiba.
3: Alalım, uyudu deme. Şimdi uyudu. Demin kafa nereye oraya diyorduk ama şimdi de biraz hüzünlenelim, değil mi?
2: Evet.
3: Uyudu.

0: Evet, tatilden bahsetmişken arkadaşlar, en sevdiğiniz ülke neresi? Veyahut da en çok gitmek istediğiniz ülke? Hiç fark etmez.
1: Tamam,
0: sen
1: ben
0: söyle.
1: Başlayayım. En sevdiğim ülke. Şimdi bu riski alacağım ve bu soruyu cevaplayacağım.
0: Hadi bakalım.
1: Almanya diyorum çünkü burada yaşıyorum.
0: Çok şaşırdık.
1: Yani ekmeğim burada. Yani kültürünü bir tık seviyorum, o soğukluğu vesaire. Hani o yüzden Almanya diyorum. Gitmek istediğim, en çok gitmek istediğim ülke neresi diye düşünüyorum bir yandan. Yani aslında benim gitmek istediğim pek çok ülke var. Yani ben daha çok Avrupa'yı bir görmek istiyorum. Yani şimdiye kadar 2-3 ülkeye gidebildim. Yani 4 ülkeye gittim Avrupa içerisinde. Ama en çok görmek istediğim İsveç. Maalesef sadece bir yarım gün İsveç'te vakit geçirmiştim. Ama böyle bir boydan boya gezmek istiyorum İsveç'i. Oradan çok güzel müzik grupları çıkıyor. Onların gittikleri, yaşadıkları yerlere falan gitmek istiyorum. Onun dışında İngiltere'yi de çok görmek istiyorum. Bende durumlar böyle.
0: Damlacığım sen.
2: Evet, ben de şöyle diyebilirim. Yani gördüğüm en güzel ülkelerden biri kesinlikle İtalya. Hem insanıyla, hem doğasıyla, hem tarihiyle gerçekten büyüleyici şehirleri olan bir ülke. Ben çok etkilenmiştim. Yani hep tekrar tekrar gidebileceğim bir ülke benim için. Gitmek istediğim ülke olarak da aslında Lübnan'ı diyebilirim. Lübnan veya Fas. Hı-hı. Evet.
0: Fas çok güzel.
2: Evet, ben Arap ülkelerine karşı oraları gezip görmek hep içimde kaldı. Bir de müziğini de çok seviyorum. Dinlemeyi çok seviyorum. Feyruz vardır, Lübnan'ın en ünlü şarkıcılarından, sanatçılarından biri. Hani onların doğduğu, yetiştiği yerleri görmek, o kültürü tanımayı aslında istiyorum. Şu son dönemde kafamda olan bir proje.
0: Güzel. Peki Özlücüm sen?
3: Benim görmek istediğim bir ülke var aslında. Mısır'a gitmek isterim. Mısır'ı görmek isterim. Fakat en sevdiğim ülke Türkiye tabii ki.
0: Türkiye.
3: Yani bilmiyorum
0: ya.
3: Yani vatan, hani biraz eski kafalı mıyım diyeyim. Hayır, vatanım da vatanım diyorum, başka bir şey demiyorum. Hani, fırsatım tabii olduğunda hep Türkiye'ye gitmek isterim. Başka ülkelere bir şeyim yok yani, bir düşünce falan gelmiyor. Hemen Türkiye geliyor aklıma.
1: Bende de tam tersi, fırsatım oldukça Türkiye'dekileri buraya getirmeye çalışıyorum.
2: Gelin mi buralara,
0: sen
2: bir görün.
0: Sen de Almancısın. Ja, es ist eigentlich auch ganz interessant. Wir unterhalten uns gerade über das Thema, welches Land wir am liebsten mögen und für welchem Land wir eigentlich uns gerne mal so verreisen würden. Tamer hat tatsächlich gesagt, Deutschland. Er liebt Deutschland hier. Und Özlü sagt auch, dass sie Türkei liebt. Das ist unterschiedlich, weil wenn man auch zwischen zwei Kulturen aufwächst, ist ja auch was Schönes, dass man beide Länder auch sich aussuchen darf, ne? Und die liebe Dame sagte auch, sie mag Italien gerne, ist auch ein wunderschönes Land, das wir quasi sagen, wo wir halt hingehen würden gerne, was uns im Herzen liegt. Das war so das Thema eben gerade. Ama doğru söylüyorsun, bir başkadır benim memleketim. Değil mi?
2: Aynen öyle.

0: Ja, leider ist unser Programm zu Ende. Vielen Dank, dass ihr uns eingeschaltet habt. Wir haben hier ganz viel Spaß gehabt. Wir hoffen, dass ihr auch ganz viel Spaß gehabt habt. Verantwortlich für diese Sendung war Elif Ergün. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız bayağı bir keyif almışsınız. Biz burada bayağı bir keyiflendik çünkü. Aynen. Programı ama kapatmadan önce sizden yine bir ilk okul, küçük bir parça istiyorum. İlk okulda okulan parça.
1: Peki, gençler hatırlıyorsunuzdur herhalde.
2: Evet, hiç unutmadık ki.
0: Hala çözüyoruz, söylüyoruz diyorsun.
3: Şey diyormuşuz, bizim zamanımızda yoktu.
2: Yok, kaldırıldı o.
1: Peki, başlayalım o zaman.